got mera sarhade zozana zozani saran tenay gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçike fenani nükledik keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay tili peçe fenani hemra kalama et serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane feyfurine mina seve jese ve halatine çen sale kabı gice sere fenanı daray tırra ve kole zere hurbu kutu peş yaşare ve hamay Suret teliyam kalışine hine bu nesru sermaye Sed yek sal emrim ve çente

Cansan Rejiye Kon, Avdavlet Ya Fatih Brular Ko, Fatih Brular Ko, Şer Ya Da Leser Ko, Encumen Ko, Mühtum Aliye Ko, Leser Ko, Berazin Bazarin Ko, Rejiye Yen Ko, Cihane Ve Tekeskiriye Ko, Navgırtına Kako, Tanba Gaba Kako, Hürmuz Ya Ve Jibde, Sedama Ko, Bilind Buna, Bahaye Ani Rejiye, Bawa Yeki Berbe Çavu Ve Jikudas Nişan Kiriye Ko, Dibe, Amada Kariyaj Bu Ko, Berdavamiyan istika qarira kode bazarında ko binkirin je bere ko alozi ko tengi jiya ko joto politikin en kona hau haru haji ko tiya ko tahmini naha nishan deden ko vegera asta berheminin ko leruj hilatan avin jvura uşa ko beriyari aşer ve ko neziki do salan jiye bekşina.

Cansane Rejiye Ko, Nav Devlet Ya, Fatih Bürürar Ko, Fatih Bürürar Ko, Şer Ya Da, Leser Ko, Encumen Ko, Mühtum Aliye Ko, Leser Ko, Berazin Bazarin Ko, Enrejiye Yen Ko, Cihane Ve Tekeskiriye Ko, Nav Gırtına Ka Ko, Tan Ve Gava Ka Ko, Hürmuz Ya Ve Jibide, Sedama Ko, Bilind Buna, Bahaye Enrejiye, Bawa yeki berbe çavu ve jikudas nişan kiriya kodu ve amada kariyaj bu ko. Berdavamiya nesistika karira kodu bazarında ko binkirin jebere ko aluzi ko. Dengi jiya ko joto politikin en konu hau haru haji gotiya ko. Tekhmini naha nişan deden ko ve gara asta. Berheminin ko leruj hilatan avin jubu ravşa ko bir yeri yaşar ve ko neziki du salan jiye bekşina. Thank you.

Hoşvaka sivilen korupayı bekte. Ona fanta peşi serekel bajare konale koyeli Almanya'ya jeli gelek valatiyen Avrupa'yı Şahan ve jihene Bilal Erdoğan tek eskiriye. Ku avak mesela Sovyeti bu valatiye ka beheza obrako Jiranya Türkiye'ci nerteniko serkeftine kaj bu Suriye be. De hamon demedeji ku be serkeftine ka ujahamdina ku mruvahiyeji. Uwe kuri şani adaya ko evji heştehi kanune ko pişini yasada hesur vistu pencan verbeji ko di ruka ruhandina rejima ruhandineji ve kuhuşmendiyin emdikarin jvu suriyeji çipke u bıxabiti. Erdoğan diyar kiriyeji ko u tekez kiriye ko evet misman suriyej bu olataki bihize. O ku evselana jiti de belki sedama ku bihandın ardısı dostaniya Türkiye'ci bu helebi u berengeniye ka lezistira u avetina gavin hilko enriti. U berati amenji biz Suriye'ci ku naşib belki jitiştegi. Seroke de stayari beriye ve fafaku nişandan enzan isteye. O pesne pervandıya beratiya u ku heskinliyin kudin avbara her duvalat engeleke Suriye'deji ku de gutiye. O beratiya ama yebis Suriye reji ku naşı belge dişteki. O an behsen ku beratiye ka firmatiye ye ku tenede ku ahaftına. Ahaftına ku pudrukere anji ku diplomasiye de heya nake. O evi tri şuru vekriye u gutiye. Em li veru bir astiya xa veki dimala xa de jü hizdikin. O minak ko em jü de jü İstanbul'e çi buna borsa yiyin ku bajareki permizik me. O da ma em jü İstanbul'e de çen ko sokapya ko seriyaya buna siya ko konaye u Türkiye ci an jü de çen ko sermakandine o burxaya ki jü bu yekiye. O em jü ko hemen hizdiye hizdikin jber ko dileme be hev rejili de de. O Erdoğan jidis nişan kiriya ko Türkiye yek juan ji valatiye ne komur her ya haji neset sala bistu yekanda ya o jihane ji valatiye ki navendiye.

Tamam, gözlerime aziz delal. İro ambora bernamaya sur edildi rükede. Ve Julia'nın programı. Priyaratio delal.

Orada gel ko. Av gördün emre zani yen gavra lin avçaya bakure ruj avaya heri maya kevne şuve çe bu ne? Letu jeder namijin kohori yenşine yen heri meyye resen ijber talana gelin derya yen avçayen sirusi u hemqi u berdanajı meşe xabuna. Oju despeka hezare yeke beri zayinde sertsa guçan Aramiyan hatina navçaya se guşa sirose uvan fersanda lawaz bu narezani yehuriyan uhetitsan istandı. Odunav berada sıt benci salide komin mezin juan derbasa navinda valat yehuriyan buna. Umeratina ha li navçaya torusa uhuriyan avakirne. U navçaya se guşa sirose ji Dinavu anda bu, u digel ko, sardariya aramiyan u rezani dura 200 sala dinavçaya imarata hadreş kirye. Li hejmareki mezin jişineyin imarata se guşa sirose u cezira huri u hititibune rulavanji di siyasata u kargeriya wan u miratiyan de firmezin buna. Uluma ji qaralin aramiyen sami bi bi erina haf paymina bena heviyan ku huriyana ururatura danina u behevre lehem beri aşuriyan kuju kuka xade sami bune şer kirin. Uku behevre şer kirin.